Transitions.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Saat 8.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimişin Zeynep.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Asko'dayız. Siz neredesiniz?
2: Reklamlar.
3: Decathlon Büyükada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyükada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you forever metro.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Maluma, baby.
1: Habla como
0: bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Reklam var.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

20'de geri sayım yapacağız önümüzdeki dakikalar boyunca. Listemiz 38. haftasında 2026 yılının ve bu hafta bir yeni şarkı var. Bir şarkı da listeyi terk etti. O da Bausa ve Magnetic. 20 numaradan geri sayıma başlayalım. 23 haftadır bizimle. Tame Impala geliyor Gini vokaliyle. Drake Kula bu hafta 20 numara. 20 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuğumuzda en çok sevdiğiniz şarkıları çalmaya devam. 19 numarada Jerry geliyor. Bizimle keşfettiğiniz şarkılardan bir tanesi, son haftaların en eğlenceli şarkılarından biri. 5. haftasında The Jam 19 numara.
1: 19 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde en çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalıyorum. 17 numarada haftanın yepyeni ve tek girişi. İlerleyen haftalarda da çok seveceksiniz bu şarkıyı. Jaman T. Good Moe geliyor.
0: 17 numara.

0: geçti misafirden bu haftaya. Bir basamak geriledi. 1970'lerin çok sevilen şarkılarından biriydi. H.E.Y.P.'in yorumuyla R&B oldu Ring My Bell bu hafta 16 numara.
1: 16 numara.

20 listesinde geri sayım devam ediyor. Zirveye yolculuk yapıyoruz. En çok sevdiğiniz şarkılar burada. 15 numarada bu yılın en çok sevilenlerinden biri 14. haftasını tamamladı ve 3 basamak daha geriledi. DJ Goja.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Reklamlar. Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
3: Metro FM Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz. Zirveye doğru 13 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Element 11 Pfeiffer Sophia Ray ikilisi var. Şarkı 6. haftasında Final Minute.

0: Metro FM Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz zirveye doğru. Yolun yarısı neredeyse geldi. 11 numaradayız. İkinci haftasında 3 basamak daha yükseldi. La Cassette ve Guento. Low.
1: 11 numara.
2: Oh, my Lisa, keep me sharp.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde zirve yolculuğumuz devam ediyor. 10 numarayı birazdan çalacağım. Öncesine bakalım mı buraya kadar kimlerle gelmişiz? 20 numara Tame Impala, Jenny Drake.

0: Metro FM burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 devam ediyor. Listemizde 9 numaradayız. 8. haftasını tamamladı 3 basamak gerileyerek. Fat Papi burada. Freaked Out.
1: 9 numara.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Metro FM Top 20.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 5 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak geriledi. Kit Charing geliyor. Good Girl.
0: 5

Metro FM Top 20 listesinde 4 numarada çok sevdiğiniz şarkılardan biri var. Bu hafta bir basamak gerilese de 10. haftasını tamamladı. Love X burada. Don't Tell Your Dream.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro.

0: Hakan Amal'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz radyonuzda. Bir numarayı az sonra açıklayacağım. Öncesinde önümüzdeki hafta listede yer almasını düşündüğümüz aday şarkıları dinleyelim. Omega, Semenota adaylardan ilki.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde aday şarkıları geride bıraktık ve artık zirveye merhaba deme zamanı geldi. Listede 7. haftasında, geçtiğimiz haftada bir numaradaydı, bu haftada öyle, zirveyi kimseye kaptırmıyor. Email Angel, Bad Times bu hafta yine bir numara.
0: Bir numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Just feel the music on your favorite radio.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.

0: yükseli. Reklamlar. Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Around the world with Arkın.
1: Metro FM'de
3: limitsiz hit müzikle.
1: Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz.
2: Around the world.
1: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
3: dünyanın her yerinde.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Mesele.
1: Reklamlar.
2: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel Sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Mudadan deep.
2: Reklamlar.
3: Limitsiz eğlence.
2: Limitsiz hit müziği.
4: Central FM. Ziya Talib dinleyici. O mazuli zakimi

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: İşbank.com.tr'de.
2: Dünya Rap Sahnesi'nin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
3: Metro FM. Limits.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
6: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
7: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben İmirhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı son dönemlerde dijital platformlarda ve sosyal medya akışlarında gizli bir fırtına gibi esip kısa süre içerisinde küresel bir kulüp fenomenine dönüşen harika bir yapımla başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Yamanti ve dinleyeni anında kendini yüksek çekim alanına alan taptaze şarkısı Budmoye. Bu şarkı özellikle Eylül ayında birlikte sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında girmiş durumda. Vakit kaybetmiyoruz, programı başlatıyoruz. Yamanti, Budmoye şarkısıyla Metro FM'de Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada Alman Doğu Avrupa rap sahnesinin melankolik altyapılarını flowlarla harmanlayarak dijital platforma hızlı giriş yapan bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? La Cassette ve ona nefis bir vokal dokunuşlarıyla eşlik eden Gwendova şarkıları Love. Şarkı özellikle bu hafta en çok Shazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda ve bu hafta da Shazam Stars'ın yenilerinden bir tanesi. La Cassette ve Gwendo şarkısı Love Shazam Stars'da.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Bu hafta çokça şarkı giriş yaptı. Onlardan bir tanesine daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Jaywet ve şarkısı Timberlake. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Jaywet, Timberlake şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Star.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Dun dun.

Shazam Stars devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi bu hafta çokça şarkı giriş yaptı. Bir yerisini daha ekledik. Kimden bahsediyorum? Jerry ve şarkısı The Jam. Bu şarkıda özellikle Eylül ayında en çok şazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda ve bu hafta da Shazam Stars listesine girdi. Jerry, The Jam şarkısıyla Metro FM'de.

Şazam Stars devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Ben Emirhan. Şimdi sırada 2026'nın en çok konuşulan, en karizmatik ve karanlık indie rock şarkılarıyla kendinden bahseden Star'la devam ediyoruz. Yayınladıkları ilk tekliyle müzik dünyasında tüm kurallarını baştan yazan yepyeni bir oluşum var. Karşımızda Temper City ve çıkış şarkısı Self Every. Bu şarkı özellikle birden çok ülkelerde Shazam listesine girmiş durumda. Kimler onlar? Türkiye, Kanada, Avustralya, Avusturya ve Belçika'da en çok Shazamlanan şarkılar arasında kendisi de yer buldu. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Temper City, Self Every şarkısıyla Metro FM'de.

0: hafta sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
2: FM. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Shazam Saz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Shazam listesinde kendine uzun süredir yer vermişti ve bu haftada listeden çıkmaya hiç niyetli değildi. DJ Goya ve Michiko şarkısıyla Metro FM'de.

Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere veda şarkım yine bu hafta listeye yeni giren şarkılardan bir tanesiyle yapıyorum. Bir ortak çalışma bu. Miyagi ve Andy Panda. Şarkıları I Got Love. Ve bu şarkıyla programı sonlandırıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi. Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Merve.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Benden Utkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: bitch.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Don't tell your dreams to everybody around.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Sound guy, for the love of God, turn us up one time. Ultra, you feeling all right tonight? I know you do.